gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa...

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastığıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz dolu.

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.

0: noktalarında.
1: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hobine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yepyeni bir günün başlangıcından 8 Ekim sabahından günaydın herkese. Haftanın dördüncü günü Perşembe sabahını karşılamak üzere Slow Türk'te buluştuk. Bizlere yine her zaman olduğu gibi sevdiğimiz şarkılar, en özel sesler eşlik edecek. Ben Didem, mikrofonun başındaki yerimi aldım. Siz de sabahın içindeki yerinizi aldıysanız günün ilk yolculuğuna başlayalım. Mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde: İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerle seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve

0: yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Yamanlar Oto.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hava sıcaklıklarının yurdun batısında mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağı haberi geliyor. Bu da o beklediğimiz sıcak yumuşak havalar anlamına geliyor. İyi değerlendirmekte fayda var. Perşembe gününü yurdun batısı puslu, yurdun kuzey doğusu yağmurlu geçirecek. Zaman zaman Akdeniz'in iç kesimlerinde de yağmur beklentisine hazırlıklı olmakta fayda var. Diğer yerlerde perşembe gününün parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.090 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.517, çeyrek altın 11.051 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Eğer petrol ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Sabahlar kolay değil gerçekten. Güne başlamak için insanın ihtiyacı olan umut, tazelenme isteğini bize veremiyor. Karanlık sabahlar oluyor. Gündemin ağırlığı şu günlerde en çok içimizi karartıyor kuşkusuz. Yine çocuklarımıza neler oluyor sorusunun cevabını aradığımız yerdeyiz. Okuduğum bir yazıda şöyle diyordu: karanlık yalnızca kurtulmamız gereken bir şey değildir. Bazen içinden geçmemiz gereken bir süreç oluyor karanlık ve gün sonunda kurtulanlar da karanlığını tanıyıp aşıp geçenler oluyor. Slow Trip'te bu sabah şarkılar karanlıkları da anlatıyor, aydınlığa çıkanları da.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
8: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
9: Türkcelli'ye bağlan hayata.

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
5: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gelişen teknolojiyle birçok şeye hükmümüz artıyor artık insanlık olarak. Ancak geçen gün karşıma çıkan bir yazıda da dediği gibi bazen hayatı akışına bırakmak gerekiyor hükmetmek yerine. Yaprakları, mevsimleri, olayları, insanları bekleyip görmek gerekiyor. Bu sabah şarkılar da bize böyle diyor. Sonuçları durup bir köşede izlemek iyi değil.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

sabahta sevginin kıymetlisini anlatıyor şarkılar bize. Diyor ki gerçek sevgi bir şeyler yapmak ister, dokunur, seni görünce gözlerinin içi parlar, incitmemek için özen gösterir ve sorumluluk alır. Bu sabah şarkılar yalnızca günü değil, içimizi, aklımızı, kalbimizi de aydınlatıyor anlattıklarıyla. O şarkılarla yeni güne yolculuğumuz devam ediyor.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Her güzele
1: bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
7: Reklam.

yavaş yavaş iş yerlerine ulaşılıyor, okullarda ziller çalıyor. Günün yolculuk kısmı yerini yavaş yavaş iş güç sorumluluğa bırakıyor. Herkese kolaylıklar dileyelim tüm çalışanlara ve siz de bu sabah çalışmaya bir günaydın mesajıyla başlamak isterseniz bize yazabilirsiniz. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan bize ulaşmanız yeterli.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Bir meteor saatte ortalama 54.000 kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
3: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın dördüncü sabahına merhaba dedik. Günün günaydınları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Öncelikle Tokat Niksar'a uzanıyoruz. Mustafa Sobacı bizi dinliyor. Niksar Devlet Hastanesi diyaliz servisinde çalışan mesai arkadaşlarıma ve ultrason birimi ekibine armağan ediyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Metin Özaslan için çalacağız şarkımızı. Burdur'dan Amasya'ya yoldayız. Memleketimize gidiyoruz diyen İsmail ve sevgili eşi Nermin için olacak şarkımız. 549-659-66-0 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Erzurum. Çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran oldukça büyük bir kültürel zenginliğe sahip olan Erzurum, çok bilinen Palandöken Dağı'yla

0: Sarı Gelin, Kömür Gözlüğün ve Yemen'in türkülerine eşlik ederken bulabilirsiniz. Türkiye'nin önde gelen şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ne giderken Erzurum'a ait birçok lezzetle tanışmaya hazır olun. Evliyalar Beldesi ve Dadaşlar Diyarı'nda keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Ben bir arkeolog olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.

0: ekspertiz.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sevdiğimiz şarkılar eşliğinde günün günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. İstanbul'dan Fatih çok sevdiği eşi çocukları için istiyor. Ankara'dan Yaman'a armağan edelim bu şarkıyı. Bursa'dan Murat için çalalım. Isparta'dan Aydan bizlere ulaşmış, onlar için de olacak şarkımız. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.090 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.517, çeyrek altın 11.051 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

Sevdiğimiz şarkılar kulaklarımızda, yeni güne günaydın mesajlarını paylaşmaya devam edelim. Bolu'dan Serkan, sevdiğime bir şarkı armağan eder misiniz? Aynı zamanda bir tekstil firmasında çalışıyorum, tüm çalışma arkadaşlarım için de olsun demiş. Ankara'dan Tayfur, özel eğitim merkezindeki çalışma arkadaşları için istiyor. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde çalışan Aygül Çoban'ın bugün doğum günüymüş. Nice yıllar Aygül'cüm. Çalışma arkadaşları doğum gününü kutluyor. Biz de bugün doğan herkesle beraber Aygül'e de nice yıllar diliyoruz. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de günaydınınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: tasarımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

Bu sabah da işin, gücün, sorumlulukların, gündemin ağırlığının arasına romantizm katıyoruz sevdiğimiz şarkılara eşliğinde. Herkese mutlu sabahlar. Ben Didem, Slow Türk'te sizlerleyim. Bursa'dan arabada eşimle sizi dinliyoruz diyen Gamze için çalacağız. Biz güzel haberlerle dolu bir haftanın içindeyiz demişler, ne mutlu. Eşi Akın'a armağan ediyor. İzmirli Güney 20 günün ardından sizleri özlemle dinliyorum diyor. Sevgiler göndererek armağan edelim. Birazdan artık son günaydın mesajları burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun, isterseniz bize yazabilirsiniz. 549 659 66

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde: İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerle seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Marmaris'ten Turgut Sülek, Ankara Yeni Mahalle'de çalışan kızım Buse'ye armağan ediyorum, kolay gelsin dileklerimle diyor. Kütahya'dayız, Nur'dan bizi dinliyor. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım Slow Türk çalışanlarına ve dinleyenlerine de selamlarımı gönderiyorum diyor. Biz de afiyet olsun diyoruz. Ankara'dan Mürvet'in eşine bir sürprizi var. Sevgili Mürvet'in eşi şu an yanımda bile olsa onu hep özlediğimi söyler misiniz diyor. İletmiş olalım. Mutluluğunuz daim olsun dileklerimizle. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.166 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.522, çeyrek altın 11.059 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: çift para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık, bu aşka...

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Erzurum. Çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran oldukça büyük bir kültürel zenginliğe sahip olan Erzurum, çok bilinen Palandöken Dağı'yla

0: Sarı Gelin, Kömür Gözlüğün ve Yemen'in türkülerine eşlik ederken bulabilirsiniz. Türkiye'nin önde gelen şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ne giderken Erzurum'a ait birçok lezzetle tanışmaya hazır olun. Evliyalar Beldesi ve Dadaşlar Diyarı'nda keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
5: Ben Dijital Arkeoloğum.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Dedüktüman ve Sıla işbirliği Acıbal radyomuzdaydı. Sıla Oturk'ta istek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: İyi yayınlar Haluk abi. Ben İstanbul'dan Ayşe. Ben sizden Teoman'dan Haziran şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Teşekkürler.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerle seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detay.

0: Bu yılın sevilen cover şarkılarından bir tanesi olduğu İki Tas Çorba'yla Mela Bedel radyonuzdaydı. Slow Türk'te Yalın isteği var. Dinleyelim.
1: Merhaba Halik Bey. Ben Bursa'dan Murat Başaran. Yalın'dan Akşamüstü şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.124 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Emre Fel Bir Güldün'le az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Candan Elçetin isteği var. Dinleyelim.
1: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Candan Erçetin Gamsız Hayat parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Aslında bir Yıldız Tilbe şarkısı ama Murat Dalkılıç'la yeniden hayat bulmuştu. Sevdanın tadı az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te Serdar Ortaç isteği var.
1: Haluk Bey selamlar, İstanbul'dan sevgiler, iyi yayınlar dilerim. Serdar Ortaç'tan Mesafe şarkısını rica etsek çalar mısınız? Tüm Slow Türk ailesi için olsun.

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Olmazlara vuruluyorum ve Mert Demir Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez neredeyiz? Kardeş ülkemize gidelim, Azerbaycan'dayız.
1: Selam, tüm Türkiye'ye Azerbaycan'dan selam olsun. Ben Nurlan. Sizden "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" şarkısını tüm Azerbaycan ve Türkiye için seslendirmenizi rica ederim. Önceden teşekkürler.

0: Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Cem Adrian radyonuzdaydı. Slow Türk'te Kayahan isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle size, bize böyle bir şans verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bugün sizden istek parçam Kayahan'dan bir aşk hikayesini istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı.

Bilirsiniz ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Anılarla yaşamak ve Megastar Tarkan Slow Türk'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar sizlerin seçimiyle devam ediyor.
1: Haluk Bey merhabalar, Kütahya'dan herkese sevgiler, selamlar. Frekansımız yine aşkın frekansı Slow Türk'te, her zaman olduğu gibi. İyi ki varsınız. Ben bugün çok çok özlediğim, yolunu gözlediğim can dostum için Mabel Matiz'den Kömür şarkısını istiyorum. Bizim için çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar, hoşça kalın.

0: Badem grubu o sevilen şarkılarından bir tanesi Sen Ağlama radyonuzdaydı. Slow Türk'te Yaşar isteği var.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Merhaba Haluk Bey. Eti Maden şirketinde yoğun ve özverili olarak çalışan Özge Şaban için Yaşar'dan Kör Bıçak şarkısı.

sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Acıtır gibi severek ve Can Ozan geride bıraktığımız isimdi. Slowtürk'te bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Merhaba Slowtürk ailesi, ben Rize'de Süleyman Haluk Bey. Ben Manga ve Göksel'den Dursuz Ama Şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Üç kalple hepsi grubu Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Harun Kolçak isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı şu anda çalışmakta olduğum ekip arkadaşlarım Gökhan Mızrak ve Çağatay Ayan arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum ve Harun Kolçak'tan gelirse çok sevinirim. İyi yayınlar Slow Türk ailesi. Kucakla olsun, sevgiler.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Erzurum. Çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran oldukça büyük bir kültürel zenginliğe sahip olan Erzurum, çok bilinen Palandöken

0: Sarı Gelin, Kömür Gözlüğüm ve Yemen'in türkülerine eşlik ederken bulabilirsiniz. Türkiye'nin önde gelen şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ne giderken Erzurum'a ait birçok lezzetle tanışmaya hazır olun. Evliyalar Beldesi ve Dadaşlar Diyarı'nda keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı

0: çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Belki bir gün özlersin ve Emre Aydın Slow Türk Day'di. Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkılar bu perşembe gününde de sizlere ulaşmaya devam ediyor. Sesli mesajlar da devam ediyor. Neredeyiz? İstanbul'dayız.
1: Merhaba Halit Bey. Ben İstanbul'dan Hüseyin. Hayat bize ne kadar zorlu zamanlar yaşatsa da biliyoruz ki hepsi bir gün geçer. Bugün sizden Sezen Aksu'dan geçen şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Bu yılın en sevilen, en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi Mebrure Değilim'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te başkentimize gidelim, Ankara'dayız.
1: Selamlar Slow Türk, selamlar Haluk Bey. Öyle güzel zamanlarda öyle güzel kalbimize dokunan bu şarkılar var ki çok teşekkür ederiz, emeklerinize sağlık. Merhameti güzel olan kim varsa onlara gelsin. Tarım Bakanlığı personeline gelsin ve sizlere sıradaki parça istiyoruz. İyi yayınlar.

0: Fiyatla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
4: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
2: Yataş'ta mutlu uykular.
5: Reklam.
6: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Slow Türk'te artık veda vaktim geldi. Yine birbirinden güzel mesajlar gönderip şarkılar istediniz. Sesinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben, yarın aynı saatte 11'de bir kez daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
4: Yamanlar

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen İşçet'ten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

0: reklam spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.070 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.058 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Tarafından kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor.

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda.
4: Hayat sana maksimum.
3: 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt

0: yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'lere bağlan.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.070 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.058 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: dakika sırka, saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.

0: servis noktalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertise. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Erzurum. Çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran oldukça büyük bir kültürel zenginliğe sahip olan Erzurum, çok bilinen Palandöken Dağı'yla kış turizminin merkezi haline gelmesiyle hiç şüphesiz kayak severler için

0: Sarı Gelin, Kömür Gözlüğüm ve Yemen'in türkülerine eşlik ederken bulabilirsiniz. Türkiye'nin önde gelen şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ne giderken Erzurum'a ait birçok lezzetle tanışmaya hazır olun. Evliyalar Beldesi ve Dadaşlar Diyarı'nda keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi.

0: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Erzurum. Çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran oldukça büyük bir kültürel zenginliğe sahip olan Erzurum, çok bilinen Palandöken Dağı'yla

0: Sarı Gelin, Kömür Gözlüğüm ve Yemen'in türkülerine eşlik ederken bulabilirsiniz. Türkiye'nin önde gelen şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ne giderken Erzurum'a ait birçok lezzetle tanışmaya hazır olun. Evliyalar Beldesi ve Dadaşlar Diyarı'nda keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.

0: Balkü.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda. Turbo marş gücü.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bağlan hayata.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
6: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
7: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersen yerimde yerim.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli'ye bağlan hayata.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Halkü.
1: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüşsuyu'na uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
2: Hangi halı değil hangi Gümüşsuyu?
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde: İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu. Hep

0: kurallarını sunar.
1: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.

0: Reklam.
1: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın.

0: Biz pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüşsuyu

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden Perşembe. İstanbul bugün sonbaharı birazlığına unutmuş, güneş yüzünü yeniden göstermiş. Hani insanın montunu bir kenara bırakıp daha bitmedi galiba yaz dediği günlerden biri. Şehrin telaşı devam ediyor ama havada başka bir güzellik var. Güneşin sıcaklığı, akşamın huzuru ve fonda yine en sevdiğiniz şarkılar. Burası Slow Türk, ben Selim Altın. Perşembe akşamına hoş geldiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital

0: benim.
1: Fellas, lezzeti ezber bozar.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Turbo marş gücü.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hobine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın.

0: Sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirim.

Ve geldik 19. saatin sonlarına. Perşembe akşamının sonlarına doğru da ilerliyoruz. Bir haftayı daha yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Koca bir hafta telaşlarıyla, yorgunluklarıyla, güzel anlarıyla geçti bile. Şimdi biraz durup nefes alma, haftanın yükünü omuzlarımızdan bırakma zamanı. Önümüzde koca bir hafta sonu var ama o zamana kadar bu akşamın tadını birlikte çıkarmaya devam ediyoruz. Burası Slow Türk, ben Selim Altın. 20. saatte yine en güzel şarkılarla burada olacağım.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saatler 20'yi geçti ve şimdi gecenin en güzel yerlerinden birindeyiz. Özlem'in kendini biraz daha hissettirdiği, insanın aklına hiç beklenmediği bir anda o kişinin düştüğü saatler. Bazen kilometreler girer araya, bazen söylenemeyen birkaç kelime. Ama özlemek kalbin bir yerinde hep yaşamaya devam eder. Belki şu an sen de birini özlüyorsun, belki de bu şarkı söyleyemediklerini senin yerine söyler. 20. saatteyiz, burası Slow Türk. Ben Selim Altın, özleyenlerin, bekleyenlerin ve kalbinde birini taşıyanların gecesine Slow Türk'te devam ediyoruz. Like.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı. tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden

Çalıoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşksa

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doğru.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.